0: sene ke tuwe o kana o ne ba tlia jangselama ndi sene ke tuwe
1: one net.